aşk için gelmişiz cihane. Dostu sevmektir işimiz. Allah der her bir zerremiz. Ağyar Brenden bize ne? Yer gök seslenir her dem. Allah, benlikten geçmiş olanın yarı.